Opo, peteng iki ndi? Lampune mati piye? Lho, ketutupan. Tak kira mati lampu.